0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

I want to end.

0: You know it hurts me too.
1: ...96.2...
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. There's a new sensation.

Senden herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Ve bugün de program hafta içi her gün olduğu gibi saat 10'a kadar devam edecek. Ayın 5'i bugün günlerden çarşamba. Rolling Stones'la açtık Undercover of the Night'la. Ardından John Grant'de I Wanna Go to Mars dinlediğimiz şarkılar. Father John Misty ile de devam ediyoruz. Goodbye Mr. Blue dinlemeye başladığımız şarkı. Hoş geldiniz yayına. Saat 10'a kadar buradayım sizlere

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 5 Ağustos 1964. Beast Boys üyesi Adam Yak, New York Brooklyn'de dünyaya geldi. Yak, 2012 senesinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

0: Alternatif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Evet, Radyo Eksen'le sabah programını dinliyorsunuz. Topla Order'la devam edeceğim şimdi. Aslında 1969 yılında böyle bir çetenin saldırısına uğrayan Sherman Kelly tarafından yazılmış bir şarkı aslında, Dancing in the Moonlight. Her ne kadar böyle tatlı ve sevimli bir hissiyatı olsa bile o dönemde böyle talihsiz bir olayın ardından yazılmış. Keşke hiç böyle kötülükler olmasa dünyada, her şey çok yerinde ve olması gerektiği gibi düzgün olsa, insanlar barış içerisinde yaşayabilse kıvamında bir şarkı yazıyor. Ve 1970 yılında ilk kez Buffalongo adlı grubuyla kaydediyor bu. Sonra King Harvest 1972 senesinde şarkıyı yeniden kaydedip piyasaya sürdüğü zaman listelerde daha görünür bir hale alıyor. Ve bizim dinleyeceğimiz Topla Order yorumu ise 2000 senesinde piyasaya çıkıyor. Çok daha farklı versiyonu var ama en bilinenlerinden biri de Topla Order, bu dinleyeceğimiz versiyonuydu.

0: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
1: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

10 sene önce piyasaya çıkmıştı. White Denim'in bu dinlediğimiz şarkısı grubun 6. stüdyo albümü Stiff single'larından biriydi. White Denim'in solisti James Petrarelli kendi garajında yeni şarkılar üzerinde çalışıyor bir gün ve ortaya bu parça çıkıyor. Onu da şöyle ortaya çıkartıyor aslında. Curtis Mayfield'ın muhteşem bir şarkısı vardır. Belki birçok kişi için de öyledir. Benim için öyle çünkü. Pusher Man şarkısı. Onun üzerinde denemeler yaparken, onu çalmaya çalışırken ya da onun etrafında dolaşırken ortaya çıktığını söylemişti zamanında verdiği bir röportajında. Biz de öyle devam edeceğiz. Aradaki o bağlantıyı belki kurarız, belki kurmayız ama şahane bir şarkı. Zaten birçok kişi de etkiliyordur eminim. Curtis Mayfield, şimdi 96.2 Radyo Eksen'de Pusher Man.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

Getiryazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

Papoose and Wants to Dance dinledik. Kalaksiko ile devam edeceğiz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi Kalaksiko'nun dinleyeceğimiz şarkısı 2022 senesinde yayınlanmıştı. El Mirador adındaki albümleriyle birlikte yayınlanıyor. Anti Records'un etiketiyle piyasaya çıkan bir albüm. Genelde Anti ile çalışıyor zaten Kalaksiko'da. Geri vokalde de ayrılan Vine'dan tanıdığımız Sam Beam'i görüyoruz. Uzun süredir zaten birlikte bazı çalışmalar yapıyor Kalaksiko'yla kendisi. Joey Burns zamanında Kalaksiko'nun solisti oluyor o da. Verdiği röportajlardan birinde bu şarkıyı kaydederken stüdyoda böyle parlak bir ışık, pozitif bir enerji hissedildiğini söylemişti. Harness the Wind dinlemeye başladığımız bu şarkı 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı Kalaksiko ile devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: What all happened so fast?
4: There was a solar flare.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Haribo Art'ta devam ediyor. Yarın akşam gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. İnsanlık, yalnızlık ve bağ kurma temalarını duygusal bir şekilde işleyen filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. Finch yarın akşam 21'de Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Holy Golightly 96.2 Radyo Eksen'de 2015 senesinde yayınladığı ve 11 yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü ilk stüdyo albümü Slow Town Now'da yer alan şarkılardan da Seven Wonders dinlediğimiz. Holy Golightly de bu arada annesi Breakfast at Tiffany's kitabını, filmini çok seviyor, Truman Capote'nin, ve onun üzerine kızının ismini Holy Golightly koyuyor. Ana karakterin ismi de Holy Golightly'ydi ya. Gerçekten yani kimliğinde yazan isim kendisinin, bu sahne ismi değil yani. Holy Golightly 96.2 Radyo Eksen'de Seven Wonders dinlediğimiz şarkıydı. Bu daha önce 1990'ların başında Billy Childish'in bir tane garaj punk grubu vardı, The Headcoaties. Öyle müziğe başlıyor kendisi Holy. Sonra daha böyle 60'ların rock'n'roll esintileriyle solo kariyerine devam etme kararı veriyor. Seven Wonders da işte en iyi örneklerinden biri. Dünkü programda Fleetwood Mac'in Seven Wonders şarkısı istenmişti. Sonra uzun zamandır çalmıyorum dedim. Holy Golightly'nin de Seven Wonders şarkısını çalalım istedim. O da bugünkü programa yerleşti. İşte böyle. Mr. Jumps the Gun'la devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Florence and the Machine'in Calvin Harris remixiyle Spectrum Say My Name versiyonunu dinledik. Radyo Eksen'de sabah programında şimdi Gabriels'e devam ediyoruz. Love and Hate in a Different Time'ı dinleyeceğiz. Bu defa yine bir remix versiyonu dinlemeye başladığımız Carrie Chandler remixiyle 96.2 Radyo Eksen'de bu defa Gabriels. Eğer bana programa ulaşmak isterseniz gülşan.gür@radyoeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Sormak, söylemek istedikleriniz vardır. Belki kaçırdığınız şarkılar, o parça neydi dediklerinize en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Bütün hepsinin Spotify'da listesi olmuyor bu programların. Sadece özel programlara yer veriyorum. Sadece salı günleri isteklere yer veriyorum programlarda. Böyle genel bilgilendirmeler de yapmak isterim ki bazen mesajlar bu yönde oluyor. Çünkü şimdi Gabriels'i dinleyerek programa devam edelim.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur, dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bu senenin şarkılarından biri Leon Bridges'ın Temmuz ayında piyasaya sürdüğü single'ıydı Light The Way. Albümünü ise Eylül ayında yayınlayacak Columbia Records'un etiketiyle Happiness Anytime adını taşıyan 5. stüdyo albümün çıkış şarkısıydı Light The Way. 96.2 Radyo Eksen'de Stevie Wonder şimdi sırada Another Star'la devam ediyoruz yayına.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Yine bu senenin şarkılarından biriydi dinlediğimiz. Yine dediğim Leon Bridges'ın Light the Way şarkısını az önce çalmıştım. Bu sene beğendiklerimin arasında bir diğeri de Boy Harshner'a ait. Haziran ayında piyasaya sürmüştü bu single'ını. Jeans adını taşıyor. Böyle 80'lerin New Wave akımına aitmiş gibi duran ama yeni şarkılardan biri. Get Mean adındaki albümünü Boy Harshner da Eylül ayında piyasaya sürecek. Nude Club ve Atlantic Records'un etiketiyle piyasaya çıkacak olan bu albümünde tanıtımını Jeans şarkısıyla yapmıştı. Solist John Matthews. Klibi de Augustus Mueller tarafından çekiliyor. Eğer belki denk gelirseniz ya da özellikle bakmak isterseniz de Robert Palmer'ın Addicted to Love şarkısının klibi vardır. Özellikle ondan çok ilham aldıklarını söylemişlerdi bir röportajlarında. Jeans dinledik, Future Islands'a devam edelim şimdi. Boy Harshner ardından Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ona kadar buradayım. Seasons'ı dinleyelim şimdi.

Fransız indie pop surf rock grubu Junior, bundan tam 10 sene önce piyasaya sürdükleri Panik şarkısıyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. İlk stüdyo albümlerini 10 sene önce piyasaya sürmüşlerdi. Panik ardından Robin'le devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de Dancing on My Own şimdi sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Amerikalı sanatçı Kelly Finnegan 96.2 Radyo Eksen'deydi. 2024 tarihli His Love Ain't Real şarkısıydı dinlediğimiz. Bu da 3. stüdyo albümü A Lover Was Born'da yer alan şarkılardan biri. Coleman Records'un etiketiyle piyasaya sürmüştü bu albümünü. Kelly Finnegan, His Love Ain't Real, ardından Michael Kiwanuka sırada Black Man in a White World'le devam ediyoruz yayına.

0: Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
1: 96.2. 96.2.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Black Box Recorder yorumuyla Seasons in the Sun'da dinlediğimiz şarkı. Radyo Eksen'de sabah programında şimdi Sublime'la devam ediyoruz. Santeria'yı dinleyelim. Bana ulaşmak isterseniz gulshan.guray@radioeksen.com veya Instagram'a Gulshan Guray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptan mesaj atabilirsiniz. Sormak istediklerinizin yanı sıra tavsiyeleriniz varsa buradan ulaşabilirsiniz. Yeni çıkan bir albüm olabilir, tür olabilir, izlediğiniz film, okuduğunuz kitap olabilir. Tavsiyeleriniz olur bunlar. Çok da şahane olur. Sublime'ı dinleyelim şimdi.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

2022 senesinde aramızdan ayrılan bence müzik tarihinin en efsane seslerinden biri Bette Davis, Crashing From Passion dinlediğimiz şarkıydı. Bu da albüme ismini veren şarkıydı. The Pointer Sisters'dan Anita ve Bonnie Pointer, Martha Reeves gibi isimler kendisine eşlik etmişti kayıtlar sırasında geri vokalde. Albümün kapağı Grammy ödüllü sanatçı Masaki Koike tarafından tasarlanmıştır. Fotoğrafı ise Kate Simon 1970'lerin ortasında Londra'da çekmişti. Plak formatında yeniden bastılar Crashing From Passion albümünü. 1979 tarihli bu albümü tavsiye ederim. Bette Davis'in bence bütün albümleri çok iyi ama bunun da yeri ayrı bende. Crashing From Passion ardından çok tanıdık bir simayla karşılaşmış gibi hissettiren I Don't Wanna Get Drafted'la devam ediyorum. Crashing More Passion'ın böyle karşı karşıya geldikleri zaman hiç yabancılık çekmeyeceğini düşündüğüm şarkısı Frank Zappa. 96.2 Radyo Eksen'de şimdi sırada. Hello, anybody home? Special delivery. Oh, no. Registered mail, you're gonna have to sign for this, buddy. Oh, no.

Stone Roses 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi yine Manchester dönemiyle devam edeceğiz. The Mock Turtles One Hit Wonderland'dan. Yani bir tane şarkıyla çok başarılı olmuş. Ancak yine o şarkıyla aslında o dönemin efsaneleri arasına da girmiş bir topluluk. The Mock Turtles, bahsettiğim şarkısı da Can You Dig It? Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

Psycho Killer, Talking Heads, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Jack White'la devam edeceğiz. Yeni albümünden dün de çalmıştım. G.O.D. and the Broken Ribs'le devam ediyoruz. Bu ilk single'ıydı. Yeni şarkısını biz daha çok çalıyoruz Jack White'ın bu son dönemde Radyo Eksen'de. Bu ama gerçekten inanılmaz iyi bir çıkış şarkısı. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni albümünü kendimi vererek, dikkatimi vererek dinleyeli yaklaşık bir 17-18 saat oldu Jack White'ın. Ve kendi diskografisi açısından, bize kattıkları açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum bu yeni albümün. Turnesi kapsamında da İstanbul'a gelecek. Ağustos ayında gerçekleşecek olan Babylon Soundgarden Festivali kapsamında izleyeceğiz Jack White'ı. Daha önce İstanbul'da bir konser vermişti. İnanılmaz iyiydi. Kaçırdıysanız, bir kez daha izlemek isterseniz 23 Ağustos'ta Bonus Park Orman'da konserinin gerçekleşeceğini söylüyorum. Sadece Jack White değil, bu bir festival. 22 Ağustos'ta da 23 Ağustos'ta da birbirinden iyi isimler var Jack White'la birlikte. Tomorrow var, Wet Leg var, Island Man Kills, hepsine bakarsınız zaten eğer biletlerini satın almak isterseniz, ki hala satışta. Jack White'ı da özellikle kaçırmamanızı dilerim. Eğer imkanınız varsa G.O.D. and the Broken Ribs'le devam edelim o zaman yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Protection from Evil, Ibibio Sun Machine 96.2 Radyo Eksen'deydi ve bugün de programın sonuna geldik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşeceğiz ve bugünkü programı da Lightning Seeds ile kapatacağız. Life of Riley'i dinlemeye başladık. İyi bakın kendinize, dikkat edin. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

ever.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 5 Ağustos 1966. The Beatles, Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Here, There and Everywhere, She Said, She Said and Your Bird Can Sing ve Tomorrow Never Knows gibi şarkılarının yer aldığı Revolver albümünü yayınladı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2. Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

5 Ağustos Çarşamba hafta ortasından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben 16 Yedek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Geçen ay yayınlanan 7. Strokes albümü Reality Awaits'ten bir şarkıyla başladım bugünkü programa. Lonely in the Future, Modern English sırayı alıyor. I Melt With You.

Bu sene ortasında 40. yıl turnesine çıkmışlardı Kuzey Amerika'da ve Afghan Weeks'ten 10. albüm geliyor. 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Soft Control isimli yeni albümleri ve akabinde ise Eylül ayında Avrupa turnesine çıkacaklar. Ekim ayında da Kuzey Amerika'da konserler verecekler. Greg Dulli öncülüğündeki Afghan Weeks ve yeni albümlerinden son olarak paylaşılan şarkı My Lover Radyo X'teydi. 1992 senesinden Cure şarkısıyla devam ediyoruz. Wish albümlerinde yer almıştı. From the Edge of the Deep Green Sea.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Proje hazırlarken ilhamını kahveden al.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

60'lar ve 70'lerin Brezilya müziğinden ilham alınarak yapılmış bir jungle şarkısı The Way Broadway Sunday'di. İngiliz topluluğun Sunshine isimli 5. albümleri önümüzdeki cuma yayında olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları The Wave takibinde Poolside düzenlemesiyle Harvest Moon sırayı alıyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Sil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Alabama Shakes 11 yılın ardından geri döndü. Bu süreçte grup üyeleri solo projeleriyle üretimlerini yapmaya devam ettiler. Aynı zamanda grup içinde çalkantılar da yaşandı ve 11 yılın ardından yeni bir Alabama Shakes albümü piyasaya sürülecek. I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri 28 Ağustos'ta yayında olacak. Bu albümlerinden yeni paylaştıkları şarkıları Garden, Radio X Sunday. 1963 senesinden Martha Reeves and the Vandellas şarkısıyla devam ediyoruz. Heat Wave.

Bu sene 11 yıllardan sonra geri dönüş yapan Peaches'ın 2006 tarihli 4. albümünden bir şarkıydı. Boys Wanna Be Her. Paris Bart'ta açık hava sinema geceleri devam ediyor. Bu özel gösterimler her perşembe akşamı saat 9'da gerçekleşiyor ve 20 Ağustos günü de Barbie filmi gösterilecek. Renkli görsel dünyası ve toplumsal rollere getirdiği yaratıcı bakışla son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Barbie'nin başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer alıyor. Sizlere vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz 20 Ağustos Perşembe günü saat 21'de Paris Bart'ta gösterilecek Barbie filmine çift kişilik davetiye kazanacak. Bunun için aramanız gereken numara 212-335-45-26 212-335-45-26. 1990 senesinden Sonic Youth şarkısıyla devam ediyoruz. Kült albümleri Gu'da yer almıştı. Cool Thing.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Chicago merkezli Lifeguard grubunun üyelerinden Kate Slater'ın solo projesi Sharpians Radyo Eksen'deydi. Geçen sene yayınladığı Balloon Balloon Balloon isimli solo albümünden dinlediniz. I Don't Have the Heart. 1965 yılından The Birds şarkısıyla devam ediyoruz. Turn, turn, turn.

Chris Stewart projesi Black Marble Radio X'teydi. Daha doğrusu onları iki kişi olarak tanımıştık. İkinci albüm itibariyle Chris Stewart'ın solo projesi olarak devam etti Black Marble. Amerikalı müzisyenin Life in Small Spaces isimli 5. albümü 21 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu albümünden paylaştığı ikinci şarkı oldu Black Marble ve Anything Radio X'teydi. 1979 yılından The Units şarkısıyla devam ediyoruz. High Pressure Days.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
0: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: What happened so fast? There was a solar flare.
0: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Haribo Art'ta devam ediyor. Yarın akşam gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. İnsanlık, yalnızlık ve bağ kurma temalarını duygusal bir şekilde işleyen filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. Finch yarın akşam 21'de Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
1: Haribo Art sundu.
3: Şah Turgut yayında.
0: Radyo Eksen.

En son 2020 senesinde Punisher isimli ikinci albümünü yayınlamıştı. Akabinde ise ortaklık projesi Boy Genius'la gündeme gelmişti. Phoebe Bridgers ve Amerikalı müzisyenden 6 yılın ardından yeni bir albüm geldi. Lost Weekend isimli 3. albümü önümüzdeki cuma yayınlanacak. Bu albümünden paylaştığı single'ı Lost Boys Radyo X'deydi. Phoebe Bridgers takibinde Kanadalı topluluk Always sırayı alıyor. 2017 tarihli Antisocialize isimli ikinci albümlerinden Not My Baby.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Ağustos 1965. Beatles, Help ile İngiltere Single'lar listesinde birinci sıraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

12 yıldır yeni bir albüm yayınlamayan TV on the Radio yeni Spider filminde yer alan bu şarkılarıyla yeniden gündeme geldiler. 20 sene öncesine ait Return to Cookie Mammoth'un isimli ikinci albümlerinde yer almıştı Wolf Like Me. Yine 2000'ler New York indie rock sahnesinden bir başka grupla devam ediyoruz. The Walkman ve Heaven.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Roxy Music takibinde 80'lerin ilk yarısında varlık gösteren Glasgow çıkışlı grup The Wake Radio X Sunday'di. All I Ask You To Do dinlediğiniz şarkıydı. Bir zamanlar The Wake üyesi olan Bobby Gillespie ve grubu Prime Scream ile bugünün kapanışını yapacağım. Bobby Gillespie grubun basçısı olarak görev yapıyordu ve 83 yılında The Wake'tan ayrılmıştı. Prime Scream ile çıkardıkları 91 yılına ait kült albümleri Screamadelica'dan bir şarkıyla bugünün kapanışını yapıyorum. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Don't fight it, feel it.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını başlıyor.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Drop me in for the gap.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Günlerden çarşamba 5 Ağustos saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Noel Gallagher's High Flying Birds in the Heat of the Moment programı açtı. Ardından diğer bir İngiliz ekip Cooks'la devam edelim. Shine On.

Sugar'la İngiliz ekip Editors Radio Eksen'de dinledik. Depeche Mode klasiği Enjoy the Silence'ın ardından. Bugünkü program kısa bir ara vermeden önce Interpol'le devam ediyor. New York'a geçtik. Evil.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2'de Led Zeppelin yorumuyla dinledik. Kansas Joe McCoy ve Memphis Minnie'ye ait Wendell Levy Breaks grubun 4 numaralı albümlerinde kendine yer buldu. 96.2 burası 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi Audioslave ve Show Me How to Live.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Radyo Eksen 96.2'de yeni saati Arctic Monkeys'le açtık. AM albümlerindendi Knee Socks. Kevin Parker ve projesi Tame Impala'yla bugünkü yayına devam ediyoruz. No More Lies.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Blur ve son albümleri The Ballad of Darren'dan Radyo Eksen'de dinledik. Courtney Barnett sonrasında Barbaric. Bugünkü program Morrissey ile devam ediyor. Back on the Chain Gang yorumu şimdi Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Jolene yorumu Eksen 96.2'de Geraldin Fibbers dinledik. Sırada 1961 yılında Amerika listelerinde bir numaraya çıkmış Elvis Presley ve Traveling Wilburys de dahil olmak üzere birçok isim tarafından yorumlanmış bir şarkı var. Del Shannon ve büyük hiti Eksen'de Runaway.

Burası Radyo Eksen 96, 2 saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Meet Me In Love, İngiliz ekip Blossoms'dan dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Skunk'la yayın devam ediyor. Estare prendido en tus dedos.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Millennium Katatonya XM 96.2 burası. Yeni saate La Bicifre ile başlıyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının Madness yorumu daha fazla bilinir. Orijinal versiyonuyla radyolarınızda It Must Be Love. I never

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: It all happened so fast. There was a solar flare.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Haribo Art'ta devam ediyor. Yarın akşam gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. İnsanlık, yalnızlık ve bağ kurma temalarını duygusal bir şekilde işleyen filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. Finch yarın akşam 21'de Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu. 96.2
3: Radyo Eksen.

Burası Radyo Eksen 96.2 frekansındasınız. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Life's What You Make It yorumuyla Johannes Policewoman, ardından The Cure dinledik. The End of the World. Sırayı Pet Shop Boys aldı. Loneliness.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: Ağustos 1978. Rolling Stones, Miss You şarkısıyla Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Jim Morrison'ın kız arkadaşı Pamela Carson'a yazdığı Love Street. Radyo Eksen'de dinledik Waiting for the Sun albümünden bu şarkı. Bugünkü program Adamant'le devam ediyor. Wonderful.

Bradley Drumboy'un About a Boy isimli film için kaydettiği soundtrack albümden dinledik Silent Sigh. 96.2'de şimdi bir cover var. It's My Life No Doubt yorumuyla radyolarınızda.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Jarre'nin Amerika ayağından. Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Infinite Arms albümlerinden de şarkı Laredo ve Band of Horses. Eksendesiniz, bu saati Black'le kapatacağız. Everything's Coming Up Roses.

Latin folk esintili bir Red Hot Chili Peppers single'ı By The Way günlerindeydik. 2002 yılına ait bu şarkı. Programda son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi Pharrell Williams, Mumford & Sons işbirliği radyolarınızda. Good People.

0: 96.2. Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Freaking Out the Neighborhood 80-96-2'deydi. Mac DeMarco sonrasında bir klasiğe dönüyoruz. Dire Straits radyolarınızda. Sultans of Swing.

bugünkü yayının sonundayız. Kings of Leon sonrasında kapanışı Stereophonics yapacak Local Boy in the Photograph dinleyeceğimiz son şarkı. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

96.2 Radyo Eksen. If I should leave you